David Guetta ve Sia'dan dinledik. Flames 7.06 saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Feremen'de sabah moduna hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikteyiz yine 7'den 10'a. Yanımıza müzik dünyasının fenomenleri. Şimdi Tyler Zaman.

0: 3 Haziran Çarşamba sabahına hoş geldiniz. Birlikte yepyeni bir günü karşılıyoruz ve yanımızda da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri Şimza Arkof ve Kasango Firefly'la buradaydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriman burası. Serdar ben. Sabah modunda Dua Lipa'yı Training Season'a birazdan dinleyeceğiz. Daha öncesinde ise Anima ve Liza Bad Angel'la radyonda olacak. Unutma. Reklam.
1: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

sürprizler bayram tatilindeyken o da evlenmiş. Evet, yılın sürprizlerinden bir tanesi Dua Lipa, aktör nişanlısı Callum Turner'la geçtiğimiz günlerde Londra'da düzenlenen oldukça gizli bir nikah töreniyle resmen evlenmişler. Evet, epeydir nişanlı olduklarını biliyorduk ve çok fazla evlilik dedikodusu açıkçası benim gözüme çarpmamıştı ama gerçekten de büyük bir sürprize imza attılar. Tebrikler Dua Lipa, Trading Season sonrasında.

0: Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleşen bir kültür festivali kapsamında İstanbul'daki hayranlarıyla da buluştu Ayyola. Hova ile buradaydı. Mutlu sabahlar, keyifli günler. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Noisy Follow You dinleyeceğiz. Hemen öncesinde M4S Fallen Angel burada. Kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Nazarlar değmesin.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçulu. Finest'te tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Velker Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı seveceğim.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli, Evler, Merter, Çağlayan, Zincirli Kuyu, aksi yönde Topkapı, İncirli yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Hastal, Seyrantepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

Noisy Follow Me'yla buradaydı. Cep telefonunun hafızası yeterli gelmiyorsa sorun fotoğraflar ya da videoların fazlalığı değil. Bambaşka bir gerekçe var arka planda. Birazdan detaylarını sabah modundan seninle paylaşacağım. Kulağın bize olsun. Mike is Mike'de devam. Papa.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatler 9. Radyo Fermen'de sabah modundasın. Ever since you left me'le devam French Montana.

bize Al Walker, Leonie, Space Melody. 8.06 günaydınlar. Radyo Feriman burası, ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. Chat telefonumun hafızasından epeydir şikayetçiyim. Yani bana hiçbir şekilde yetmez hale geldi. Ve şöyle bir baktım da birçok kişi gerçekten bu konuda şikayetçi. Yani artık telefonlarımızın hafızası bize yetmez hale geldi değil mi? Yani bu konuyu biraz daha karmaşık hale getiren de bir etken var. O da yapay zeka. Yani birçok platform, işte Apple, Samsung, Google yapay zeka modellerini artık telefonların işletim sistemlerine entegre etmeye başladı. Bu da şu demek, bu yapay zekanın da çalışabilmesi için çok fazla depolama alanı gerekiyor ve şimdilerde artık birçoğumuzda 64 ya da 128 GB'lık hafızalar var ve bu da artık haliyle yeterli gelmiyor. Yani fotoğraflar, videolar, müzikler falan eklediğinizde çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Hani eğer ki yakın bir zamanda telefon değiştirme falan planınız varsa aklınıza mutlaka bulunsun. Sabah modu

0: Minelli'nin sesini gerçekten çok seviyorum. Bir de bizim kültürümüzden, yani seslendirdiği şarkılarda esintiler var. Bir de buna şunu eklemek lazım. Gerçekten de sesine yakışan şarkılar bulma konusunda çok da başarılı. Ona Sikoto eşlik etti Yesterday. Mutlu sabahlar. Radyo Fenerbahçe'sin, Serdar ben. Sabah modunda az sonra Joyzy 7 Seconds'a radyonda olacak. Onun hemen öncesine ise bu defa Second Voice'u Let Me Be ile dinleyeceğiz. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar

0: yaz. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels. Zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar

Joyzy, Seven Seconds'a buradaydı. Günümüzde yapay zekayı daha çok fotoğraflar ve videolar, işte bunların üretimi üzerinden konuşuyoruz ama mesela San Francisco'da tıp dünyasını ayağa kaldıran bir ameliyat gerçekleşmiş. Geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tamamen felç olan ve konuşma yetisini kaybeden bir kadının beyin yüzeyine elektrotlar yerleştirilmiş ve geliştirilen özel bir yapay zeka algoritması da kadının konuşmayı hayal ettiği anlardaki beyin sinyallerini yakalayıp saniyeler içerisinde ekrandaki bir dijital avatara ve sese dönüştürmüş. Yani muazzam bir gelişme gerçekten de. Düşünün, konuşma becerisi, yetisi olmayan bir kadının sadece hayal etmesi ve yapay zeka sayesinde bunların da sese dönüştürülmesi. Bu sayede kadın tabii yıllar sonra ilk defa ailesiyle doğrudan iletişim kurabilmiş. Muazzam bir gelişme gerçekten. Sabah moduna David Guetta, Teddy Swims ve Tonsenay ile devam.

0: Asus 2016'daki çıkışlarının 10. yılını kutlamaya hazırlanıyorlar ve Güney Kore'de kendi adlarına resmi anma pulu basılan ilk kadın K-pop grubu unvanını elde ettiler. Blackpink, Jump. Burası Radyo Feriha, mutlu sabahlar. Ben Serdar, sabah modunda sınav sonra Tayna, CI radyonda olacak. Hemen öncesine ise Maximum Hit Müzik'te bu defa Becky G'yi Apple ile dinleyebilirsin, unutma.
1: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
0: Güzel ve iddialı. Didi

0: afiyetle ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Haliç Çağlayan, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Halıcıoğlu, Şirinevler, Sefaköy etkili devam etmekte. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Firuzköy, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Kozyatağı, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la sabah modu.
4: Sabah modu. Fenomen'de yeni.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
2: Kazancım Net, sigortam Net.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saat 9 oldu. Radyo Feremen'de sabah modunda yeni saat Anima ve Liza ile başlıyor. Bad Angel.

burası ben Serdar. Sabah modu devam ediyor. Hem sinema hem oyun severler için güzel bir haberim var. İlk filmin büyük başarısının ardından Minecraft evreninin devam filmi resmen duyuruldu ve bu filmin adı A Minecraft Movie Squad olacakmış. Bir de oyuncular için güzel bir sürpriz, bir yarışma başlatmışlar. Oyun içerisinde yaptığınız yaratıcı bir yapı işte bu yeni filmde yer alabilir. Filmin vizyon tarihi 23 Temmuz 2027, yani yaklaşık bir yıl daha beklememiz gerekiyor bu film için. Sabah modunda

0: Son dönemde komşumuz Bulgaristan'da popüler olan şarkılardan bir tanesi Robbie yorumuyla dinledik. Flamia Jena, Passionate Woman buradaydı. Günaydınlar, Radyo Feneri'nde sabah modundasın. Ben Serdar, birazdan Bilal Işık, Börse ve Feather'la dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise BBXA ve Faithless New Religion radyonda olacak. Kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: Hadi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: afiyetle ye.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.
7: Maksimum Hit Müzik.
9: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

Aklınıza eminim ki akıllı saat kullanan vardır. Acaba en çok hangi özelliğini kullanıyorsunuz? Hangi özelliği hoşunuza gidiyor? Peki bu akıllı saatlerin kalp krizini de tahmin etme olasılığı var mı? İşte bu giyilebilir teknoloji ürünleri basit birer adım sayar olmaktan çıkıp hayat kurtaran ciddi tıbbi cihazlara dönüşmeye başlamış durumda. Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayınlanan geniş çaplı bir çalışmaya göre bu yeni nesil akıllı saatlerin topladığı işte bu nabız dalgalanması, cilt sıcaklığı, solunum verileri gibi datalar yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildiğinde acil bir kalp krizini 48 saat öncesinden tespit etme ihtimali varmış. Ama tabii uzmanlar uyarıyor, yani bir akıllı saatin kalp krizini önceden haber vermesiyle teşhis koyulması aynı şey değil. Bu konuda önemli bir veri sağlıyor tabii ki bu akıllı saatler, ama %100 güvenmemek gerekiyor, aklınıza bulunsun. Sabah modunda Meta Boy ve Samsaray'la devam.

0: Bumbadi ile buradaydı. Telefonlarımızın uygulama mağazasında gezerken bizi en çok sinirlendiren konulardan bir tanesi de bu ölü uygulamalar değil mi? Yani bir uygulama buluyoruz, indirmek istiyoruz, merak ediyoruz. Belki yani işimize yarayacağını düşünüyoruz ama işte adı üstünde ölü uygulama. Yani artık güncellenmiyor ve bir şekilde içerisinde güvenlik açıkları da olabilir. Google'da işte bu konuda bir adım atmaya karar vermiş gibi, en azından Android kullanıcıları için artık güncellenmeyen ve mağazadan kaldırılmış uygulamalara karşı bir bildirim yayınlayacakmış. Önemli bir adım gerçekten. Radyo Feriven'desin. Günaydınlar, ben Serdar. Sabah modunda birazdan bakalım kimleri dinliyoruz. Ed Sheeran Sapphire'la radyon olacak. Hemen öncesinde ise Brian Mescal, Fire in the Sand, unutma.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

sosyal sorumluluk projelerini de hiçbir zaman ihmal etmeyen bir isim. İngiltere'de doğduğu şehir Framlingham'daki bir gençlik merkezinin inşasına destek olacağını açıkladı. Asher'ın sefer sonrasında sabah modunda Mineli zamanı Ram Pam Pam.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

Ben burası sabah modunun bugün de sonuna geldik. Ben Serdar. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni günün ilk ışıklarına yine birlikte eşlik edeceğiz. Sevit Yata, Alison ve Madison Lala devam şimdi. Never going home tonight.

0: kullanmak isteyeceksin. E göreceğiz.
1: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento.

Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben.
7: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
9: Nazarlar değmesin.
10: Reklam.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
12: Ekspertizse Dynobil'e.
13: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
11: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
14: Radyo Fenomen.

0: fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: Birazdan birlikte magazin turuna çıkacağız. Bak, Sinan Akçıl ve başka bir şarkıcı, evet, magazin turumuza takıldı. Şöyle söyleyeyim.

0: Tabii ki seviyoruz. Bakalım olaylar neler, kulağın bende olsun.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık, pilot garaj, oto ekspertiz.
8: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
10: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: 11'de.
1: Ne istersen de 11.
2: Radyo Fenomen.

0: fenomende Doğanay'ın dünyası.
1: İran'dan olduğu kadar astroloji 3 Haziran için bakalım gökyüzü bize neler söyleyecek. Haftanın ortasına geldik. Kolaylıkla da devam etmemiz için umarım güzel şeyler söyler. Dinlemede kal. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin
2: maksimum özel fırsatlar.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Güzel ve iddialı.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Yani aslında her açıdan belli ki gökyüzü bizi destekliyor. İyi bir intiba bırakacağımız şeyi belki de kariyerimizde, iş alanımızda bir görüşmen varsa ya da aslında ilişkilerimizde

0: gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Fenomen.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detay.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise her iki köprü de aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar-Beylikdüzü-Bakırköy, Sultangazi-Kağıthane yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca oldukça yoğun seyrederken Ümraniye-Kavacık hattı da yine oldukça yoğun. Kartal-Üsküdar-Maltepe-Ataşehir aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuk. Mutluluklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, 13.14'ü gösteriyor saatler ve çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan Minelli, Tayla, Tonzanay ve Pharoah Stellar birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise BB Rexy ve Faithless önderliğinde yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

sebeple çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Minelli ve işte Peligrosa sonrasında bu kez Güney Afrika'dan Tyler zamanı. Radyo Fenemen'de Chanel.

0: bir olmaya devam ediyor Para of Stellar. Hadi şöyle söyleyeyim, konserine gidip yerinde durman imkansız. Ki şarkısını dinlerken de durum pek farklı değil. İşte Para of Stellar ve Black Lilies Radyo Fenomen'deydi. 13.32'yi gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi Bad Bunny, Era Israfi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise Enforest'le yapacağız. Reklam.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Radyo Fenomen'de Nicki Minaj ve Kim Petras ortaklığı Elon sonrasında maksimum hit müziği Latin dünyasının 2026'da şüphesiz en fazla konuşulan ismi Bad Bunny ile devam ediyoruz. İşte çarşamba gününde...

0: yıldır sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Bazı tatiller yeni deneyimlerin kapısını aralar. Havuza açılan odalar alabildiğine Akdeniz. Michelin yıldızlı şefler, padel, katamaran, okçuluk. Finez'de tatil keşfe dönüşür. Detaylar ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444 28 22.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Radyo Fenomen.

Çarına sağlar.

Karma ve Leader Beaches Radyo Fenomen'deydi. Hazır yüksek tempodayken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bill'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerine ulaşabilirsin. Dans etmek istediğinde aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hypnose, Tender May ve Bad Style önderliğinde devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de Silver Night.

0: Tiesto'nun büyük desteğini alarak elektronik dans müzik dünyasında ismini duyurmuştu. Prodüktör DJ Moti ve işte son hiti Headphones Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Miley Cyrus, Shakira, A$AP Ferg'in Nicki Minaj ikilisi birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Evde huzurla, yolda güven.

kariyerindeki ikinci altın dönemin başlangıcı olarak kabul edilir birçok kişi tarafından. Ve işte listeleri alt üst ettiği single Flowers ve Miley Cyrus Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hitimizde bu kez Shakira'yla devam ediyoruz. Radyo

0: yıllardaki en fazla konuşulan isimlerinden. Şimz önderliğinde Fire Fire Radyo Fenomen'deydi. Bu arada şayet gün içinde daha fazla Afro House dinlemek istersen en yeni web radyolarımızdan Fenomen Afro yayındı. Afro House'un o kıpır kıpır şıkır şıkır ritimlerini web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından 7/24 ulaşabilirsin. Mutlaka göz at, aklında olsun. Peki birazdan kimleri dinleyeceğiz? Hemen ona da göz atalım. İnci, David Guetta, Teddy Swims ve Tonsene üçlüsü. LP ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Becky G ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda macera kaldığı yerden devam ediyor.
2: Türkiye'nin en büyük hobi ve aktivite festivali

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz. Bu halinde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Belki. Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova sigortada memnuniyetle sigortalayın. Neova sigorta. Neova.

günün ikinci kısmında enerjimizi yükselten kıpır kıpır single'lardan biri. İnci ve Belly Dance'in Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Prodüksiyon masasında David Guetta, vokallerde ise Teddy Swims ve Tonzana'nın muhteşem uyumu ve

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit News'ı BB Rex'i ve Fitness'la devam ediyoruz.

0: Gmail ortaklığı prodüksiyon masasından ise Hollandalı prodüktör DJ Don Diablo'dan Survive Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde Maximum Hit müziği, bu kez Hip Hop R&B dünyasına devam ediyoruz. Dave & Thames ve Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: ki Inna'dan bir hit single duyacaktık. İşte bu kez Matoma ile beraber Inna ve Dream Out Loud Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba öğle sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor demedi deme. Dans dünyasında Analog ve Alan Walker ikilisi, Raven Lini, Lil Nas X ve Jack Harlow ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise yine yüksek tempoda Anima ve Liza ile yapacağız.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü,

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KB ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar hemen her hafta kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 15 numarası Meta Bavi ve Samsara ikilisinden Ya Life G sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Alex Sensation ve Faruk ortaklığı, Malik, Rihanna, Blackpink ve tabii ki daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Brian Nescal'la yapacağız.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. A milli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Radyo Fenomen.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly Bu.
3: Jolly ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Halit Zincirli Kuyu aksiyonda Topkapı Bahçeli Evler Sefaköy Avcılar yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü Esenyurt Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yine yoğun ilerliyor. Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde ise Kartal Üsküdar Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü olarak aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Radyo Fenomen.

0: vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu.

0: pilottan birini kazanma şansı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mo

0: erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Geçir büyükte fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sol yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatler 17. Bad Angel geliyor.

0: Eski sevgilinin en kötü huyu neydi? Bugün bunu konuşuyoruz. Cevapları Instagram'dan gönder bakalım. Migarazon gidiyor Fly Project. Maximum Hit Müzik. Ve Maximum Hit Müzik'le devam ediyor. New Religion'la ardından 50-50 Kalili. Coupin Twin versiyonuyla update'te radyo fenomeninde olacak.
1: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com. Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
7: Pilot garaj şoför ekspertiz.
8: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
9: Ödemek EasyCo demek.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
11: Bambim var benim.
10: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogis

0: Koli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Velcare Seramit Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
4: seveceğim. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Radyo Fenomen.

haberlere baktım. Bir haber vermiştim. GTA 6 geliyor müzik şenlikleriyle. Nasıl müzik derken, biliyorsunuz GTA'nın böyle araba kullanırken çaldığı müziklerden ıvır zıvırına kadar her şeyi müzik üzerine aslında. Bu sefer çok daha iyisi olacak.

0: sevmediğin özellikleri neydi? Gelen cevaplardan okumaya başlıyorum. Kıskanç yazan çok var. Niye sevmiyorsunuz ya? Kıskanç adam sahiplenir falan diyormuşum. Bunu abartanları da tabii hemen göndermek lazım. Sürekli geç kalıyordu demiş. Oy, çok iğrenç bir şey bu ya. Fazla inatçıydı. Bunun bir orta yolu bulunur ya. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te bakalım neler var. Jamaican Bam Bam'la başlayacağım. Who Goes Salt'u ardından Maneskin, Begin ve çok daha fazlasıyla Radyo Fenomen'de devam edeceğim. Sakın kaçırma.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

sevmediğin özelliği neydi? Gelen cevaplardan okuyorum. Kararsızdı demiş birisi. Bu kararsızlık küçük gibi görünüyor değil mi? Aslında büyük bir dert arkadaşlar bu. Kararsız biriyle yaşamak kadar zor bir şey olamaz bence.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: aslında. Ege ve Akdeniz'de 6 farklı destinasyonda doğayla iç içe. Paloma Otels. Zengin sofralar, aquaparklar ve eşsiz deneyimler. Gerçek bir tatil Paloma Otels'te sizi bekliyor. Detaylar ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, Yusok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Hep tatil mutluluğu.
3: Jolie, Jolie ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: en kötü huyu neydi? Bugün bunu konuşuyoruz. Woo Light eşliğinde Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Şöyle bakıyorum. Ever Since You Left Me ilk sırada, French Montana ardından Tiesto, Tantalizing ve çok daha fazlası burada olacak. Sakın kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomentürk.com.

0: başka, Didi gibi başka. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok...

0: Eto.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara pusul akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Van Bi'den çift kişilik yatak alan herkese MOGİ

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili. Tem'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyran Tepe çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı çift yönlü seyir hızı düşük seyrederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

güzel geçiyordur. Taylor Swift Toy Story 5 için orijinal şarkı yazdı arkadaşlar. 19 Haziran'da vizyona giriyor. Ya ben seviyorum böyle şeyleri ya. Yani özellikle Toy Story hikayesini çok seviyorum. Taylor Swift'i de şimdi ayrıca seviyorum.

Eski sevgilinin en sevmediğin özelliği demiştim. Her şey yorum yapardı demiş. Sen öyle bir sevgiliyi bir daha bulamazsın. Susan biri gelsin de gör. Bir tane daha okuyayım. Çok aceleciydi demiş. Niye böyle aceleci? Mesela sen git ben sonra geliyorum, o anlaşamadınız mı yani? Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? 5 Cent'le başlayacağım. Brian Mescal'a.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek.

0: biri hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: afiyet de ye. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 33, Bursa 32, Antalya 25, Diyarbakır 30 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu...

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor.
4: Derken
3: Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.

0: rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: özelleştirme bulunmaktadır.
1: Umarım günün güzel geçiyordur. New Religion. Ardındansa çok daha fazlası burada olacak. Update'de saatler 19.

0: Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım ne çıkacak. Ben de o sırada bakıyorum Maximum Hit Müzik'te ne var? Bad Angel ardından Gata Only ve Ordinary gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacaklar. Sakın kaçırma.
1: Türkçe müziğin en iyileri Fenomen kalitesinde. Eğlence ve müzik. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
2: Reklam. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Garaj 1-2-3 Migros Emek 1-2-3 şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Reklam.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Esen'le birlikte Deniz Görkem'le update'te bugün eski sevgilinin en sevmediğim özellikleri demiştim. Fazla rahattı demiş, anlaşıldı neden bıraktı. İletişim kurmak yerine susmayı seçerdi demiş. Bu da kötü ya, ama sevdiğinden belki de böyle bir anda seni kırmamak için susuyordu. Hadi vicdan azabı yaşatayım sana. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te neler var bakalım. Fallen Angel, ardından Zurek, Isco Alverex Remix ile. Yani Adam Radyo Fenomen'de olacak, sakın kaçırma.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da afiyet de ye.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Amirli futbol takımımız 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. 2026 Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 mağlup etti. Milli tenisçimiz Kaan Işık Koşener sezonun ikinci turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

Müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. Zürek Ardından Bossap burada. En sevdiğin şarkılardan biri. Seni seviyorum dinleyici. Hafta içerken olduğu gibi bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Yarın yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.

0: What? I don't understand. Reklam.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüze temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems.

0: Türkçe müziğin en iyileri fenomen kalitesinde. Fenomen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5. Tüm frekanslar ve detaylar için fenomenturk.com.
1: Reklam.
2: Geçir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Geçirbüyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.